0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM. Bursa FM. Bursa FM.
7: Biliyor muydunuz?
8: Kirpiklerinizde bile mikrop yaşadığını, yengeç ve diğer kabuklarında acı

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şuradan beyin işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 66 89. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşer Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 7216 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakalayın. Hem alışveriş yapın hem sürpriz hediyelerin tadını çıkarın. 40 yıldır değişmeyen lezzetin adresi Sayanora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da. 850-460 verme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakalayın. Hem alışveriş yapın, hem sürpriz hediyelerin tadını çıkarın. 40 yıldır değişmeyen lezzetin

0: 0538-24-16 0538-24-16
1: Akşam trafiği.
2: Akşam trafiği.
1: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Yağmurun bir gün dinleyeceğinden, hiç bitmez görülen yaşam ırmağının bir gün kurumayacağından, seni alıp diyardan diyara gezdiren rüzgarın duru vermeyeceğinden emin misin?
2: Emin misin?

0: yapsam olmaz dediğin işlerin hiçbir zaman sensiz yapılamayacağından, sen olmazsan dünyanın duruvereceğinden, seslendiğinde titrettiğini sandığın şu dağların hep emrinde olacağından emin misin?
1: Emin misin?
0: Sana uzanan ellerin hep yanında olacağından, yüreğini verdiklerinin bir gün sırtlarını dönüp gitmeyeceğinden emin misin?
1: Emin misin?
0: Boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı günde, balıklardan kuşlara, ağaçlardan güneşe, üzerindeki mesajları okuyup anlamadığın yaratılmışların senden şikayetçi olmayacağından emin misin?
1: Emin misin?
0: Karanlığın içinde kaybolup giden çığlıkları duyabildiğinden, yüreğindeki ışıktan başkalarına da verebildiğinden emin misin?
1: Emin misin?
0: Güzel bir yaşam yaşadığından, yapabileceğin her şeyi yaptığından emin misin?
1: Emin misin?
0: Peki tüm bunlar için bir kez daha fırsatın olacağından gerçekten emin misin?
1: Emin misin?
0: Gerçekten emin misin?
2: Emin misin?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21. 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
6: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşer Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 7216 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı
3: ve... 77 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami

0: 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
1: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Giysilerde kullanılan boyar maddeler, plastik baskılar ve özellikle de klorla beyazlatma işleminde açığa çıkan dioksinin kansere neden olabildiğini? Zürafaların günde yalnızca yarım saat uyuduklarını ve genelde bunu ayakta yaptıklarını? Yüzmenin bütün vücut kaslarını çalıştırdığını ve küçük yaşta yüzme sporuyla uğraşmış bir insanın bütün sporlara yatkın hale geldiğini? Terin kendi başına kokusuz olduğunu, ancak vücuttaki atık deriyi yiyen bakterilerle birleşince koku çıkardığını, sık keselenmenin ter kokmanızı engellediğini? Efsane ünlü Alman futbolcu Franz Beckenbauer'in jübile maçında kendi kalesine gol atan tek futbolcu olduğunu? Gıdaların mevsiminde tüketilmesi, böylece doğal olmayan ortamlarda yetiştirilmesi için harcanan enerjiden tasarruf edileceğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 5.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şuradan beyin işkembe.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: 3. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 9902.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
0: Reklamları dinlediniz.
8: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem.

0: Simada 850 466 70 80.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
2: Akşam trafiği.
3: Akşam trafiği.
2: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayın. Akşam trafiği.
3: Akşam trafiği.
2: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Mutlu olmak için öneriler. Birisi size topu atarsa bunu tutmak zorunda değilsiniz, unutmayın. Olumsuz düşüncelerinize yüz vermemeye çalışın. Öfkeniz kabarmaya başladığı zaman ona kadar sayın ve gülümseyin.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 6.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
1: Costuyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.
5: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
0: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
3: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Ülkemizde yüz ölçümü en büyük...
0: %105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Hititlerde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise pankuş dendiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 7.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 66 89. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
5: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çevirin.

0: da 850 466 7080.
1: Akşam trafiği.
2: Akşam trafiği.
1: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Mutlu olmak için öneriler. Küçük şeyleri dert etmeyin. Kusursuz olamayacağınızı kabullenin. Sevgi kapasitenizi geliştirin. Unutmayın, öldüğünüz zaman yapılacak işler listeniz hala dolu olacaktır. Kimsenin sözünü kesmeyin, tümcesini siz bitirmeyin. Birisine bir iyilik yapın ve kimseye bundan söz etmeyin.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 8.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 299 02.
9: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
10: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
11: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5... ...5... Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzel Yalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
3: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için
1: Evidea. Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
7: Biliyor muydunuz?
8: Aynı parmak izi gibi her insanın dil izinin de farklı olduğunu. New York'un bir zamanlar adının New Amsterdam olduğunu biliyor muydunuz?
7: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 9.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
6: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
7: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
6: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
7: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
6: Cosluyor.
7: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
6: Geliyor kara gözüm, geliyor.
7: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
6: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
8: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
9: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
10: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
11: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar.

0: Dayanora Pastanesi, Esen Evler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da, 850-466-70-80.
1: Akşam trafiği.
2: Akşam trafiği.
1: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16. Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Yunusların başlarının üzerinde bulunan hava deliğinden nefes aldıklarını, nefeslerini her iki dakikada bir alan yunusların bundan daha uzun süre nefeslerini tutabildiklerini, aynalardan korkmaya eysoptrofobi dendiğini, 60 yaşında dildeki tad alma almaçlarının yarısının kaybolduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 10.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
5: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
1: Akşam trafiği.
2: Akşam trafiği.
1: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Reklamları dinlediniz.
7: %105.5 Bursa Efendim.

0: Bursa'nın sesi. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 7216 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
0: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey...

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 11.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra hile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM. Bursa FM. Bursa FM. Yüz beş nokta.

беш, но та беш. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşer Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakalayın. Hem alışveriş yapın hem sürpriz hediyelerin tadını çıkarın. 40 yıldır değişmeyen lezzetin adresi Sayanora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da. 850 466 70 80.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
1: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
0: Bir reklam.

0: 105.5 Bursa FM.
1: Saat 12.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942, 0532 200 99 02.
1: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
4: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzelyalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşer Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği.
5: Akşam trafiği.
2: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da.
6: Burada her şey evim için.
7: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
1: Reklamlar.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Hayvanlardan korkmaya zoofobi dendiğini? Çinli araştırmacıların jeolojik incelemeler için 2012 yılında ilk kez Jialong adlı insanlı sualtı aracıyla Büyük Okyanus'taki en derin yer olan Maria Çukuru'na 7062 metre derinliğe inmeyi başardıklarını ve çeşitli örnekler toplayarak bilimsel veriler elde ettiklerini, Hititlerin başkentinin Hattuşaş olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 13.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay yedirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
8: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 299 02.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
0: Reklamları dinlediniz.
9: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta. Bu frekansta. En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın güvenilir markası Can Daşet olarak her şubemizdeki kampanyalarla sofranızdaki en lezzetli ürünlerin başrolü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çekme kıyma 799 lira, kasap köfte 749 lira, dana kuşbaşı yağsız 879 lira, dana kuşbaşı 749 lira. Emek, Güzel Yalı, Mudanya, Özlüce, Soğanlı, Geçit, Alaşar Kestel Meydan, Gürsu Heykel Meydan ve İnegöl şubelerimizde hizmetinizdeyiz. Sipariş için 0850 577 72 16 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram Can Daşet Bursa.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da. 850-466-70-80.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538-505-2416. 0538-505-2416.
2: Akşam trafiği.
3: Akşam trafiği.
2: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 14.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
6: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Reklamları dinlediniz.

İnsanın Sesi Bursa FM 105.5 Marmara'nın Türkü Frekansı.

Yaşamak şakaya gelmez gülüm. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından. Mesela diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin çederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaş'ın fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Yaşamak şakaya gelmez.

0: 105.5 Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
5: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
1: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: reklam ve sponsorluk için 224 16 24 224 16 24.
1: Bir reklam.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

0: Bursa FM.
1: Saat 15.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şuradan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
5: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, döve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakalayın. Hem alışveriş yapın hem sürpriz hediyelerin tadını çıkarın. 40 yıldır değişmeyen lezzetin adresi Sayanora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da. 850-466-7080.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538-505-2416. 0538-505-2416.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %5.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
5: Biliyor muydunuz?
6: Everest Dağı'nın tepesinde suyun 100 derecede değil 68 derecede kaynadığını? Shakespeare'in 23 Nisan'da doğduğunu ve 23 Nisan'da öldüğünü biliyor muydunuz?
5: Biliyor muydunuz?
0: 105.5

0: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 16.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazan.

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.

0: Hayır. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Reklam.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, döve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
3: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
4: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
1: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
0: Reklamları dinlediniz.
5: %5.5 Bursa'nın sesi Bursa FM %5.5

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 17.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
3: Satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay yedirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta. Bu frekansta.
2: 105.5.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21. 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
3: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
2: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 2416. 0538 505 2416.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Senede yaklaşık 9000 DC-10 tipi uçak imal edilebilecek kadar alüminyum kutunun çöpe atıldığını, bir alüminyum kutuyu üretmek için harcanan enerjinin bir televizyonu 3 saat çalıştırabildiğini, bisiklet yarışlarında sporcuların her etapta, etabın zorluğuna göre değişse de ortalama 124.000 kalori yaktıklarını, bu rakamın 12 büyük boy hamburgerdeki kaloriye eşit olduğunu, bisikletçilerin etap boyunca yüksek kalorili enerji ve çikolata barları tükettiklerini, pandaların Çin'de barış sembolünü ifade ettiğini ve Çin'de pandalara dev ayı kedi anlamına gelen Dayong Mao dendiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

Bursa'nın sesi Bursa FM. %105.5.

0: Bursa FM. Saat 18.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
3: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da.
4: Burada her şey evim için.
0: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
5: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM. Bursa

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

0: Bursa FM. Saat 19.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin iş

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban. Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: 3. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
2: Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
4: Akşam trafiği.
5: Akşam trafiği.
4: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
6: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye

0: Esenevler Mahallesi Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da 850-466-70-80.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
2: Reklam.

0: İnsanın Sesi Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
1: Monaco'nun Ulusal Orkestrası'nın ordusundan daha geniş bir kadroya sahip olduğunu, Newton'un yer çekimi kanununu fark ettiği zaman 23 yaşında olduğunu, dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi olan bambunun bir günde 90 santimetre kadar uzayabildiğini biliyor muydunuz?
0: Bunları biliyor muydunuz? Yüz beş nokta beş.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 299 02.
9: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta. Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
3: Bursa FM. Bursa

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şuradan beyin işkence.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
3: Satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay yedirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem

0: Mada 850 466 70 80.
1: Akşam trafiği.
2: Akşam trafiği.
1: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16. Reklam.

0: 90'ın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: 1878 yılında yayınlanan dünyadaki ilk telefon rehberinde sadece 50 isim yer aldığını, ilk çamaşır makinesinin 1907 yılında pazarlandığını, bir insanın 7 dakika içinde uykuya daldığını, bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşının 1 kilo 360 gram olduğunu, 1952 yılında Londra'da 3000 kişinin hava kirliliğinden öldüğünü, 3.7 litre benzinin 3 milyon litre içme suyunu kirletebildiğini biliyor musunuz?
1: Bunları biliyor musunuz? 105

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5...

0: Bursa FM.
1: Saat 22.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazan.

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
7: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM. 105.5.

mi kalmadı? Cahile diyecek söz mü kalmadı? Susunur konuşmaz diye.

belki yoldaşım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kalar ciğer nar hasret zor sazım. Perdelerde bir nota sus sazım.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 23.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

yaz. Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edirme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
5: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Ay. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta. Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
3: Reklamları dinledik.

çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 2416. 0538 505 2416.
5: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakalayın. Hem alışveriş

0: 0-850-466-70-80.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
3: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
1: Bunları biliyor muydunuz?
4: Tom Sawyer'in daktiloda yazılan ilk roman olduğunu, kedilerin ultrason seslerini duyabildiklerini,

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621. 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
5: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
3: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalitesi.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklam.

0: 90'ın sesi Bursa FM.
1: Hatırlatıyoruz. Mutlu olmak hiç de zor değil. Hiç de zor değil. Kimseye teslim olmayın. İçten olun. Telaşsız, kısa ve açık seçik konuşun. Başkalarına da kulak verin. Aptal ve cahil oldukları zaman bile onları dinleyin. Çünkü dünyada herkesin bir öyküsü vardır. Herkesin bir öyküsü vardır.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Korkutmadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışım? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma. Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez.

0: Bursa FM. Saat 1.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl Yolu Çimento Fabrikası'nı geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
4: Kurbanlık satışında 27 yıllık tecrübe Karakuş Kardeşler Çiftliği'nde. Büyükbaş hisseler 19 bin, küçükbaş kurbanlık 17 bin liradan başlayan fiyatlarla. Doburca köyündeki çiftliğimizde bayram sabahı açık büfe köy kahvaltısı, kesim ve pay edilme hizmetimiz olacaktır. Detaylı bilgi için 0530 877 6689. Karakuş Kardeşler Çiftliği.
5: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 1621. 0537 446 1621. Ceyhan Kurban.
2: Akşam trafiği.
4: Akşam trafiği.
2: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
5: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: 0-850-466-70.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0-538-505-2416. 0-538-505-2416.
2: Reklamları dinle.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
1: Maviyi görebilen tek kuşun baykuş olduğunu, yüzebilen ama uçamayan tek kuşun penguen olduğunu, bir deniz anasının %95'inin su olduğunu biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, vesili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
6: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
7: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
7: Cosluyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
9: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Haber. İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Doğu Anadolu'dan sizler için beslediğimiz ve sizler için getirdiğimiz büyükbaş, tosun, düve ve kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Randevu verdiğimiz saatte İslami şartlara göre kesilen kurbanlarınızı tam zamanında teslim ediyoruz. Ceyhan Kurban, doğal, sağlıklı, besili kurban. Ceyhan Kurban, Kestel Eski İnegöl yolu çimento fabrikasını geçince 400 metre sonra solda. Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz. 0537 446 16 21 0537 446 16 21. Ceyhan Kurban.
0: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
2: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
5: Bursa FM. Bursa FM. Bursa
6: FM. Hatırlatıyoruz. Mutlu olmak hiç de zor değil. Hiç de zor değil. Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca yeğleyin. İlkinin acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir yaşam boyu sürer. Kimi idealler o denli değerlidir ki o yolda yenilmek bile zafer sayılır. Bu dünyada bırakacağınız en büyük miras dürüstlüktür. Hatırlatıyoruz.